Duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va, duru, va.